Ne dodam. Kere zaman dünne doğaçı camalı var. Diye zaman kabara sonra. Bu mocayı yüzyılda sen sahibi makasadım. Sen de çok onları neyip hemen dönek zaman. Kutu kanıma bu kaç.